peer efendim is şahid-i şey levendim is hazreti peer efendim.